Peygamberi Peşavaman sallallahu aleyhi ve sellem efermüye, herkesek beyanyan u evaran dejar salavatım leser bedat, lirroji duayya ber şefaati minakevet.

Enimi Bala. La pisht asudeyi her mroviya hao sereki baş habu o hey. Am qseyi hao reya kem riko malayeti feyzuki ranawey çi hao reya çi zidr bo rastand. Raz goy au piyawey lasa kezani baştir la chespandim. O hao reyam salar pekawa aš o dostin. Hemişe ke bas lejnu amaki jnu salari u khorgiri hao saru. Juanu u halsu kouti jin ma. Hak bay ziyatiru nimuni zindui zortiri tabu. Kabardam neye شیر

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede u Spede FM Peywandib kan bam jmara 0571-940-9999 0551-423-11-11

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM hemişe dünyayı.
1: Esta gwebisti bernamey barohi ki warzishi dabin la amadu peşkeş kirdini hiwai mela qadr.